Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Mısır'daki imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon: 0546 570 06.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kalabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir. Dinle

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre,
1: sıfır kilometre,
0: cillop gibi,
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Kurban olduğum, bir daha böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bayanlar, baylar, hadi baba.
5: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım duydunuz.

0: kadın mutfaktan içeriye giriyor. Hakikaten bakıyorsun, diyorsun ki mutfakta herhalde canım kardeşim bomba patladı yani. Kadın sonra şöyle bulaşıklara bakıyor. Böyle bir tebessüm ediyor, bir gülüyor. Diyorsun doğru, çünkü kadın kafayı yedi yani. Gülüyor. Sonradan anlıyorsun. Diyorsun niye gülüyormuş canım kardeşim. Tezgahın üstünde bulaşık deterjanını görmüş. O sebepten dolayı gülüyor. Bak diyorsun ki işte reklam insanları hemen böyle mutlu oluyorlar. Tabii canım. Çok enteresan reklamlar var ya. Düşün çocuk dışarıdan gelmiş, üstünde kan lekesi var. Evet ya. Annesi şimdi çıkmaz bu kan lekesi falan diyor. Ya sormak lazım. Bence çocuğun o andaki en büyük derdi hakikaten o leke olabilir mi yani? Sor bir çocuğa ne oldu oğlum de. Kan lekesiyle hayırdır de. Değil mi? Ne bileyim. Dur oğlum dur. Bir afyonu patlatalım canım kardeşim, bir kendimize gelelim. Memlekette ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. Sonra cuma. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartacağız. Ne diyelim, sloganlardan birisini söyleyelim. Olmaya devlet şu anda bir nefes saat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı kurban olduklarım bugün boyunca da sizlerle birlikte olsun. Tıpkı bir ömür boyu sizlerle birlikte olmasını temenni ettiğimiz gibi inşallah. Tabii canım. Gelsin teşekkürname kısmı. Ne diyoruz? Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dinleyenlerimize çok çok teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız süper güzel günlerden birisi olsun. Malumunuz seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Canım ciğerim, bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize selam olsun dostlar. Çalışıyoruz biz de Arif Güven diyen herkese selam. Ama en çok da vallahi söylüyorum yine işim artmışsınız. Klavye kahramanı arkadaşlarımız. Çiçeğim. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlar geliyor ya. Beni seviyor olduğunuzu söylüyorum ama hakikaten söylüyorum, benim hoşuma gidiyor. Çünkü ben normalde anlamam biliyor musun? Vallahi bak biri beni seviyorsa, biri benden hoşlanıyorsa gerçekten söylüyorum. Anlamam yani mevzuya o kadar uzam. Açık ve net. Belki şey diyeceksiniz. Oğlum Arif Güven anlamasan bile hissedersin ya. Hayır kardeşim hakikaten söylüyorum. Hislerime de güvenmiyorum. Bugün buraya gelmeden önce bir tık böyle bir para çekmemi icap ediyordu. Sebebini de birazdan söylerim. Çiçeğim iki tane ATM boş. Dedim ki muhtemelen burada sıraya geçmediğim. Burası dedim daha hızlı ilerleyecek. Hislerime güvenip birisini de bekledim. Yan taraftakiler çatır çatır paralarını çektiler gittiler abi. Benim önümdeki abi hakikaten söylüyorum yani şöyle söyleyebilirim. Abinin teknolojiyle tanışmasına şahitlik yaptım ya. Sebep hani niye para çekeyim dedim. Dedim ki kurban oldum ya şimdi bir tık dedim üstümde para dursun. Başka zaman şöyle bir şey yapıyordum. Hani diyorum ki oğlum Arif Güven bak üstünde 100 TL para varsa o parayı harcamıyordum. Diyorum bak bozulursa bu hemen zaten gidiyor. Nasıl gittiğini anlamıyorsun. Diyerek o parayı bozmadım. Sonra bir baktım her şey kartla öderken 100 lira hala duruyor. Karttan 550 lira gitmiş yani. Velhasıl konu neydi nerelere geldi ya. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Bugün çokça konuşacağımız hakikaten söylüyorum enteresan konular var. Ayrıntılar var, zamanımız var. Dolayısıyla babacığım yavaş yavaş başlayalım artık. Ne diyelim duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara. Aslan kardeşim Arif Güven Showtime duydun bugün de radyonda.
1: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet ben de buradayım abi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Yet begin. Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
5: Arif abi ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
6: Aranıyorsun Arif Güven aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
7: Değerli kardeşim teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah

0: Allah'tan razı olsun.
1: Arif Güven Showtime.
2: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Gözlerimin de benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bul.

0: Çenen tut olsun.
1: Arif Güven.
2: Malibu'nun şu kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Show Otel radyonuzda. Gençlik bunları zımba turları biliyorsunuz içinde bulunduğunuz psikolojik durum nedir ne değildir bilmiyorum ama küçük büyük orta boy şöyle bir ooo çekip rahatlayın. Hakikaten söylüyorum bunu yapın. Hayat çok fani çok hızlı geçiyor. Kafanıza göre takılın. Sizi insanların üzmesine asla müsaade etmeyin. Son racıma bizde hep böyle bir dert vardır ya. Ya kardeş el alem ne der? Bir şey söyleyeyim mi size? Bak el alem ne der? Endişesindeki el alemin kendine hayır yok yemin ediyorum. Açık ve net abi. Onların kendine bile hayır yok. Ama herkes senin mükemmel biri olmanı her zaman öyle bekliyor abi. Çok enteresan. Ben hakikaten söylüyorum. Baya ben beni. Ya arkadaş el alem ne der? Muhabbetini bıraktım abi. Hiç ilgilenmiyorum. Size de tavsiye ediyorum gençlik. Valla olabildiğince relax. Şimdi diyoruz ya bunları zımba türleri. Şöyle bir sosyal medya adreslerimizi verelim. Canım kardeşim. Memlekette neredeyiz? Bugün yoklamada kimler var? Şöyle bir yoklama yapalım. Öncelikle Arif Güven Showtime WhatsApp numarası 0530-071-4355. Haydi bir daha 0530-071-4355. İlerleyen dakikalarda faal bir şekilde elbette kullanacağız. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Arif Güven Showtime yazdığınızda arattığınızda mutlaka çıkacaktır. Takip edecek olanlara teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Facebook, Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter, Twitter et Arif Güven. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Twitter aslanlar gibi kaldı yine. Yemin ediyorum. Vay be. İlerleyen dakikalarda konuşacağımız konulardan birisi tabii ki de. Çiçem, WhatsApp kümledi. Millet Twitter'a koştu. Ben hep şey istiyorum ya. Bir aralar ne kadar güzel. MSN diye bir şey vardı. Messenger vardı hatırlıyor musunuz? Dedim keşke o geri gelse ya. Vallahi. Mesajlaşma özelliği vardı. Titreşim vardı. Ne dinliyorsun özelliğini gösterebiliyordun karşı taraftakine. Sevdiklerine karşı çevrim dışı oluyordun. Sevmediklerine karşı özür dilerim çevrim dışı olabiliyordun. Vallahi acayip keyifliydi ya. Dün ne oldu? Ya. Anlatırız anlatırız. Yoklama. Kimler nerede? Ne oluyor? Şöyle bir bakalım. Kurban oldum. Nereyle başlayalım? Buyurun. Adana'mla başlayalım. Canım ciğerim Adana'm. Kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Selam patron. Bugün de seninle birlikteyiz. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkürler. Bir fotoğraf var. Bakayım. Abi frekans karışmış. Ayarlasana. Ayarlayacağı kadar stres olduk. Günlük dozu biraz eksik kaldık. Ay kurban olurum ya. Serkan'ım, canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Gerilmeyiniz, yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu internete ne kadar çok bel bağlamışız ya. Yemin ediyorum internet gidince bir anda böyle bir içimiz sıkıldı, içimiz doldu. Hepimiz sürahi gibi olduk yemin ediyorum yani. İçim dolu kardeşim. Buradayız, buradayız. Geldik şef, Darıca'dan Yeliz. Çok çok teşekkürler Manisa. Salih, buradayız. İyi yayınlar, kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Buyurun, Silifke'mize selam olsun. Mersin Silifke. Buyurun, Afyonkarahisar'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Barış abiyle birlikte dinliyoruz. Barış'cığım, yazan kim bakalım? Yazan, Okan'ımız teşekkür ederim. Erzincan'dan merhabalar. Merhaba canım Erzincan. Buyurun. Buradayız, buradayız. Fatsa'dan Tuncay, olmazsa olmazımız. Herkes yerini almış patron. Evet ya, herkes burada. Buyurun. İnegöl'den merhabalar. Diit Mobilya'da seninle birlikteyiz. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Buyurun, Yalova seninle birlikte. Teşekkürler. Ünye'mize selam olsun. Bu ne? Kapadokya'dan merhaba. Merhaba, merhaba. Bu iki parti olacak gibi geliyor bana. Çünkü bir dünya mesajımız var. Gençlik, kurban olduklarım. Şöyle bir bakalım. Elbistan'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Çalışıyoruz. Bir selam. Ne demek canım kardeşim benim. Kimmiş? Rıfat. Rıfat'cığım selam olsun. Nazilli'den merhabalar. Konya Karaman sevgiler saygılar. Tokat burada. Vallahi herkes burada. Toplanmışız gençlik. Merhabalar. Bir fotoğraf mı var? Fotoğraf var. Hayırlı işler. Ben de buradayım. Tüm operatör arkadaşlara kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Merhabalar. Bakıyorum da yazdıklarımı okuyamıyorsun. Hayırdır? Dinleyici fırça atıyor bana. Hayırdır? Ne oldu Arif Bey? Seviyoruz dedik diye kaşınız gözünüz mü kalktı? Ne oldu? Kurban olduğum okuyorum ya. Vallahi söylüyorum. Aa bak bakıyorum da yazdıklarımı okumuyorsun. Hayırdır? Bir balon kadar canımız var. Tabii ki şaka seviliyorsun ciğerim. Allah razı olsun. Buyurun. 380 Nazan Düzce. Selam olsun. Abi merhabalar. Foça'dan inşaattan selamlar. Beni de yoklamaya yaz. Yazdım kurban olduğum yazdım. Davut'um. gözden kaçanlar varsa hiç endişe etmesinler. Çünkü daha bakmadığımız bir dünya mesajımız var. Ramazanımız yollamış. Çanakkale Biga'dan sevgiler patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun. Bak tesadüfe bugün ben de sizle birlikteyim ya. Yemin ediyorum ya. Çalışıyoruz abi. Yavrum senin çalıştığın saatte ben de çalışıyorum. Seni daha da iflale getirebilmek için çalışıyorum üstelik. Tabii canım. Bir de şey diyorlar ya, abi işin çok zor. Ya şimdi hani ne bileyim hani fiziken bir şey yapmıyoruz. Fiziken benim burada yaptığım ne biliyor musunuz? Önümde iki tane pot var. Bir tanesi mikrofonun potu. Bir tanesi de bu yayına verdiğimiz şarkıların potu. Birisini indiriyorum. Ötekisini indirdiğimde kaldırmam gerekiyor. Bunu kaldırdığımda onu indiriyorum. Yani gerçekten söylüyorum çok zor bir iş. Canım kardeşim şöyle bir şey yapalım, daha bir dünya mesajımız var. Hem mesajlara bakacağız hem de biraz böyle bir haber başlıklarına bakabilirsek o da iyi olacak. Ama şimdi böyle bir mola mı? Mola. Evet, birazdan buradayız. Hem mesajlar hem de haber başlıkları gelecek.
0: Selam Arif abi. Ben Afyon'dan Ali. Kralsın abi. Kralsın abi.
3: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım. Sevgiler.
4: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
5: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim. Şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
6: Taksici, seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
7: Abi sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Valla seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
1: Arif Güven Showtime.
8: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
9: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Güven Show. Kaldırabildiğin kadar eğlence bu Ali Burcu Arif Güven Showtime elbette radyonuzda ve yoklama. Canım kardeşim bu ne? Selamlar, bizi de yoklamaya yazalım. Ali Aliman'dan 880 Kemal Atık. Canım kardeşim hoş geldin ki ilk mesajınmış. Muhtemelen şimdiye kadar çok ses çıkartmayan sessiz kahramanlarımızdandın. Artık gerçekten kahramanımız oldun. Tabii canım, şu anda ben seni pelerinle falan düşünüyorum ya. Tabii canım. Niye bu süper kahramanlar? Hakikaten söylüyorum. Sürekli böyle pelerin giyiyorlar. Hadi onu geçtim. Babacığım, pantolonun üstüne don giymek nedir ya? Bak ben Süpermen olsaydım vallahi söylüyordum. Bir kere yani çok yüksekten uçmazdım. Ya tepede uçuyorsun, kimse seni görmez. Alçaktan uçardım, herkes beni görsün diye. Vallahi söylüyorum ya. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Yoklama. Bakayım. Antalya Manavgat'tan selamlar patron. İş yerindeyiz, seninle birlikteyiz. Nereden de bir videomuz vardı. Uşak'ta, evet ya. Seyir halindeyiz diye gelen bir video vardı. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Balıkesir, Bandırma, seninle birlikte. Kurban oldun, çok çok teşekkürler. Bu ne, dur bakayım. 64 Uşak, Ali Altınar. Geldim, devam edebilir. Eyvallah patron. Dinleyici bana diyor ki Arif Güven bekleme yapma. Tabii canım, bekleme yapma. Merhabalar, ben de buradayım. Hollanda'dan Esin, olmazsa olmazımız. Bak Ömer'imiz de gelmiş Almanya'ya, sevgiler olsun. Ömer'im kurban oldum. Bakalım, merhabalar. Londra Konce, bizim kemik kadro burada abi, toplanmışız. Nevzat'ım da burada. Üstelik de bak haberiyle birlikte gelmiş ya. Merhabalar, kesintisiz yayınlar dilerim. 139 Nevzat kardeşinden yoklamayı alalım. Sevgiler, saygılar. İyi yayınlar. Balıkesir, Buraniye'den Mustafa, Erzincan, Mehmet. Kurban olduğum Mehmet'im, çok çok teşekkürler. Bir video yollamış. Bizim mesajlarımızı okumuyorsunuz. Belli bir kesimin mesajlarını mı okuyorsunuz? Ya kurban olduğum, böyle bir şey olabilir mi ya? Ha? Mümkün olduğu kadar herkesin mesajlarını okumaya çalışıyorum. Ama gerçekten söylüyorum. Yani çok fazla mesaj olduğu için gözden kaçabiliyor. Belli bir kesim derken hani... Arkadaşlar mesajlarınızı okurum ama bankada ne kadar paranız var diye sormuyorum. Ya da ne bileyim. Arkadaşlar mesajlarınızı okurum ama kızlar bir fotoğraf yollar mısınız? Uzun saçlı sarışınlarınkini okuyacağım falan. Belli bir kesim olabilir mi ya? Canım ciğerim, okuyorum. Konya İstanbul yolundayım. Ben Galip. Merhabalar. Bak daha önceki mesajın da buymuş. Hatırlıyorum, ben bu mesajı okudum. Kurban oldum, sakın ha. Merhabalar Arif Bey. Ülkede evet doğru söylüyorsunuz. Malibiniz koyun çok fazla demiş ya. Hayvancılık biliyorsunuz. Bakayım. Keşan'dan Ersin. Abi iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ederim canım kardeşim. Bir video gelmiş muhtemelen. Şu anda herhalde seyir halinde. Arif Bey merhabalar. Havran'dan selamlar. İlk defa yazanların sayısı bir hayli son zamanlarda fazla. Gerçekten söylüyorum. Teşekkür ederim. Günseli yollamış. Bakayım. Merhabalar. Londra'dan selamlar. Mr. Polis. Ha, şirketin ismini yazmışsınız. Teşekkür ediyorum. Londra'dan Metin, buradayız. Canım kardeşim, bir de fotoğrafını yollamış. Bakalım. Servisleri güldüren yüzü okul öğrencilerine bir selam yollar mısın? Yollarım. Hangi servis bu? Hemen söylerseniz daha da böyle detaylı olur. Ki bana mesajı yollayan Halil İbrahim Şahin'miş. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Serviste bizlerle birlikte olanlara selam olsun. Merhabalar. Yeter artık. Gülücük. Daha bir şey yapmadık, kurban oldum. Ahmet Şen. Söğüt'ten selamlar patron diyerek böyle bir fotoğraf var. Sağında solunda iki tane kız, ortada tam abimiz. Bir fotoğraf daha var. Biz de seninle birlikteyiz. Nuh abim de, gene yolculuk, seni dinliyoruz. Eyvallah, kurban oldum. Buyurun. Canım kardeşim, şehir içi dolmuşları gezmeye devam ediyor diyoruz ya. Ali'cim kurban oldum. Kazasız belasız bol müşteriler. Kambersiz düğün olmaz. Ben de buradayım. Paşam, Londra'ya selam olsun gezgin. Buyurun. Ben de Zeytinli'den Fırıncı Şerif. Beni de yaz yoklamaya. Yazdık, kurban olduğum. Düzce'den Şafak Pena abi. Çok çok teşekkür ederim canım kardeşim. Sevgili dinleyenler, şimdi haber başlıklarına bakalım istiyorum ama aynı zamanda burada ışıklar da yanıklarım sönüyor. Dolayısıyla böyle bir zamanımız var mı ya? Kurban olduğum ha. O zaman şöyle bir şey yapalım. Verilmesi gereken minicik bir molamız var. Canım kardeşim, moladan hemen sonra geri geldiğimde artık şu haber başlıklarına bakalım. Memlekette ne oldu ne bitti mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışalım. Deriz ki şimdilik sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim, devam.
0: Arif Güven Showtime.
2: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
3: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
4: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
5: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
6: Bolu Gerele'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: Güven Showtime.
1: Kaldırabildiğin kadar eğlence, muhalif bulunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Tabii ki de radyonuzda. Şimdi haberler. Hangi haberleri seçmişiz? Şöyle bir araştırma sonucumuz var. Bu araştırma sonucuna bakarak hemen başlayalım. Canım kardeşim, İsviçreli bilim adamları. Ya bir şey söyleyeceğim. İsviçre'de bizlerle birlikte olan dostlar, hakikaten söylüyorum. Bu bilim adamları sizin bu kadar meşhur mu? Yoksa bu bilim adamlarının sadece boruları, gerçekten söylüyorum, bizim memlekette mi ötüyor? Yani bunu merak ediyorum abi. Sallıyorum mesela, İtalya'daki radyo programcıları böyle haber yapıyorlar bu. İsviçreli bilim adamları diye. Sürekli biz mi yapıyoruz? Bu İsviçreli bilim adamları, malumunuz, ben hep söylüyorum. Bunlar dünyanın noteri abi. Vallahi söylüyorum yani. Velhasıl dur, o kısma takılmayalım. Habere şöyle bir bakalım. İsviçreli bilim adamları alkolü bırakmak ömrü 28 yıl uzatıyormuş. Evet abi, ayrıntıları var, detayları var. Elbette bakarız. Alkolü bırakmak insan ömründe 28 yıl uzatıyormuş. Şu anda kullanmıyorsanız başlayın, bırakın 28 yıl ömrünüz uzasın. Öyle değil tabii. Geçelim, birazdan bakarız dediğimiz konulardan birisi bu. Bu nedir? Sevgili dinleyenler, malumunuz ülkemizin olmazsa olmazı, hep böyle üç kağıt haberlerini okuyoruz. Hırsızlık haberlerini okuyoruz, dolandırıcılık haberlerini okuyoruz. Gel gör ki yavrum, ülkede hırsızı bile dolandırmışlar ya. Çaldığı bilezikler imitasyon çıkan soyguncudan tepki. Bir daha oraya diyor gerçek altın koysunlar, ricada bulunuyor yani. Anlatırım, Konya'da hikaye. Başka. Üzerinizdeki kötü enerjileri temizleyeceğim vaadiyle 6.000 lira dolandırdı. Buyurun, bu nedir? Antalya'mıza gidelim. Antalya'da böyle bir haber var. Antalya'da ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu. Meyveleri alınca cinnet geçirdim. Gerginiz, hep söylüyorum canım kardeşim. Biraz böyle bir relax olmaya ihtiyacımız var ama gerginiz. Ayrıntıları, detayları var. Bakarız. Bu nedir? Bu da... Ha, Bursa'dan bir haber. Bursa'da hırsız, canım kardeşim, kendisini markete kilitlemiş ya. Bu nedir? Dur bakayım. Yakalanan torbacıların savunması. Satmıyoruz, eve gelenlere iyilik olsun diye veriyoruz. Allah Allah. Adana. Nedir hikaye? Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı SG 33 yaşında, ST 44 yaşında. Polisin operasyonla... yakalanmışlar. Şüpheliler ifadelerinde içici olduklarını, eve gelenlere iyilik olsun diye uyuşturucu verdiklerini söylemişler ya. Lan böyle iyi insanlar kaldı mı diyesi gibi insanın ya. Tövbe yarabbim ya. Buyurunuz, Antalya'da çoban kendisini evet ya, görüntüler vardı. Hikaye şu, Antalya'da çoban kendisini görüntüleyen drone'a çiçeğim sopayla saldırdı ya. Kurban oldum, korkmuştur ya. Allah Allah. Bu nedir? Lahte kazılmış 2000 yıllık beddua. Bedenimi rahatsız eden olursa tanrıların laneti onun olsun diye böyle bir haber var. Buyurun. Bak bir tane daha. Memleketimin çok naif insanlarından birisi. Hakikaten söylüyorum ya. Çok böyle. Var mı lan böyle insanlar dediğimiz? İnsanlardan birisiyle tanıştıracağım. Çünkü yanlışlıkla vurduğu kadına abla kusura bakma deyip kaçtı. Başka. Buyurunuz. 6600 yıllık mezardan gelir eşitsizliği çıktı. Gibi haberlerimiz var. Olabildiğince relax. Gerekçesini biliyorsunuz. Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Ki birazdan da bu bahsettiğimiz haber başlıklarındaki haberlerin ayrıntıları, detayları elbette bizlerle birlikte olacak. Genç kurban olduğum sen, yeter ki hiçbir yere ayrılma. Hanımefendiler, beyefendiler, Arif Güven Showtime radyonuzda.
2: Canlar ciğerler, ayrılmayın geliyoruz.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Arif Güven Show.
1: Haberler. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi kurban olduğum memlekette artık hırsızları bile dolandırmışız ya. Memleketin çivisi çıktı kurban olduğum. Tabii canım. Şöyle bir bakalım nedir hikayemiz. Vay be. Çaldığı bilezikler imitasyon çıkan soyguncudan tepki. Bir daha oraya gerçek altın koysunlar demiş ya. Vallahi söylüyorum. Biz de çok üçkağıtçı olduk abi. Namusuyla soygun yapan adama sahte altın vermek hakikaten hiç olmamış yani. Konya'da kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek vitrindeki bilezikleri çalan Sezer Karga, bileziklerin imitasyon çıkmasına bir daha öyle yapmasınlar diyor. Soyguncu diyor ki bir daha öyle yapmasınlar, oraya gerçek altın koysunlar sözleriyle tepki gösterdi. Buyurun. Adam namusuyla bir soygun yapayım demiş. Sahte altınları kakıtmışsınız adama ya. Kurban olduğum yapmayın. Hikaye dün saat 16 sıralarında Meram ilçesi Şükran mahallesinde. Belasılık geçelim abi. Hüsnü neymiş? Bağcı Atalı ait bir kuyumcu dükkanında gerçekleşiyor. Bu arkadaş çeyrek altın almak istediğini söylüyor. Bağcı Atal'ın çeyrek altını almak için tezgahın altına eğilmesini fırsat bilen karga belindeki tabancayı çıkartıp dağıtırım beynini, altınları doldur diyerek tehdit ediyor. Bağcı Atal'ın vitrindeki bilezikleri torbaya koyması karganın da alıp torbayla dükkandan kaçtığı anlarda ki kameralara da yansımış. Sonrasında bu arkadaş elbette yakalanıyor. Karga'nın ilk ifadesinde 2 saat kuyumcu dükkanının karşısında bekledikten sonra soygunu yaptığını söylemiş. Karga ifadesinde borcum vardı. Gezerken kuyumcuyu gözüme kestirdim. İçeride kimse kalmayınca da altın alma bahanesiyle girip soygunu gerçekleştirdim. Altınların sahte olduğunu bilmiyordum. Karga gazetecilerin neden yaptığınız sorusu üzerine zevk için yaptım, o da sahte çıktı demiş. Bir daha öyle yapmasınlar, oraya gerçek altın koysunlar diye tepki göstermiş. Vay be. Ben olsam hakikaten söylüyorum şimdi, düşün ya, tövbe yarabbim tövbe, soygun yapmışsın, altınlar sahte çıkmış. Kendimi savunurdum zaten, derdim ki benim kullandığım tabanca da kuru sıkıydı ki diye tercih. Vay be, vallahi. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Bak, bir soyguncunun hayaliyle oynamışlar yavrum, yapmayın yapmayın, ay kıyamam ya. Orada bitiyor. Buyurun. Üzerindeki kötü enerjileri temizleyeceğim vaadiyle 6000 lira dolandırdı. Hep birlikte şöyle bir İstanbul'a gidelim. İstanbul'da yaşayan A.S. bir yaşam koçunun üzerindeki negatif enerjiyi temizleme vaadiyle canım ciğerim 6000 dolarmış bu. Vay be. Ruh sağlığı bozulan A.S. psikolojik tedavi görmek zorunda kaldığını da söylüyor. Vay. Üzerindeki kötü negatif enerjiyi temizleyeceğim. Hem enerji veriyor hem de sadece 6000 dolara. Vallahi. Buyurun bak, koca yürekli kahraman bir kardeşimizin hikayesi bu. İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi 49 yaşındaki A.S.'ye katıldığı bir kampta tanıştığı yaşam koçunun üzerinde negatif enerjileri temizleme vaadiyle 6000 dolar ödedi. Daha sonra ruh sağlığı gittikçe bozulan, yavrum 6000 dolar ben de kaptırsam benim de ruh sağlığım hakikaten söylüyorum gittikçe bozulur yani. Gittikçe değil, o anda bozulur. Birazdan mı? Yok, var daha zamanımız, verebilirim. Daha sonra ruh sağlığı gittikçe bozulan A.S. hastanede psikolojik tedavi görmek zorunda kaldı. İki çocuklu A.S. geçen yaz katıldığı meditasyon kampında seanslar sırasında tanık olduğu olayları yaşadıklarını kampta tanıştığı yaşam koçuna ödediği 6000 dolar ve sonrasında başına gelenleri şöyle anlattı. Buyur ablacığım, seni dinliyoruz. 6-7 kişilik bir kadın grubuydu. Hepsi de yalnız, depresyonda olan, normalde sağlıklı düşünemeyen, kendi içinde iç savaşları olup farklı yollarla çözmeye çalışan insanlardı. Kampı yapan kişi işletme mezunu, hiçbir psikolojik eğitimi almamış, doktor bile olmayan insanlardı. E tamam, bunları biliyorsun. A.S. ayrıca kampta bir kadının meditasyon sırasında ağlamaya başlaması ve öz abi tarafından uğradığı tecavüzü anlattığını da belirtti. Yavrum gitgide tuhaf bir hikaye olmaya başladı. Herkes yere maklarını serdi ve uzandı. Kamp yapan kadın konuşurken gözlerini kapadı. Bir ağlama sesine kulak verdim. Bu ne anlatıyor? Hakikaten ablanın psikoloji hala kötü. Bence hiç böyle ifadesini falan almasaydınız ya. Bence ne dediğini bilmiyor. Yavrum üzerindeki kötü enerjiyi alacağım diye. Hakikaten söylüyorum ya. Şöyle bir sosyal mesajla vermek gerekirse, kurban olduklarım, insanların kötü enerjisini falan çıkartmaya değil abi, insanların yeniden güvenmeye, dost olmaya ihtiyacı var. Gel gör ki malumunuz, içinde bulunduğumuz süreçte vallahi söylüyorum, güvenilecek insan oldukça az. Konuyu da böyle bağlamış olayım artık. Canım ciğerim, kurban olduğum. Birazdan mı? Peki birazdan hem haberlere bakacağız olabiliyorsa. Bir de günün konusu gelecek. Dostlar sakın hiçbir yere ayrılmayın. Buradayız. Aynı anda bitirdik yalnız ha fon müziğiyle. Valla. Ne güzel oldu ya. Tıpkı radyo programcıları gibi yaptım yemin ediyorum ya. Gir kurban olduğum gir.
0: Selam Arif abi. İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus Londra.
2: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
3: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte. Tek sosyal yaşantımız o, sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.

0: Şimdi haberler haberler haberler. Ne oluyor ne bitiyor memlekette şöyle bir bakalım. Çiçeğim nerede kaldık canım kardeşim? Buyurunuz, gerginiz, kurban olduğum. Antalya'da ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu. Meyveleri alınca cinnet geçirdim. Nedir hikaye? Antalya'da bir kadınla bir gencin ilginç ejder meyvesi tartışması. Hakikaten söyleyeyim ya, memlekette böyle haberler mi okuyacağız ya? Ejder meyvesi yüzünden karakolluk oldular diye haber olur mu ya? Bu nedir ya? Kovalamacayla başlayan tartışmada çığlıkların havada uçuşması ve ikilinin ellerindeki cep telefonlarıyla birbirlerini suçlama anları... Nedir oğlum hikaye? Bakalım şu. Fatma K ile MD isimli bir kişi serada ortak ejder meyvesi üretimi işine girmişler. Güzel, tamam. İddiaya göre 10 Haziran tarihinde MD'nin oğlu olduğunu söyleyen Doğan T seraya gelip Fatma K'nin ödeme yapmadığını iddia ederek işin başına geçti. O tarihten bu yana ikili arasında ejder meyvesi ve sera konusunda tartışma yaşandığı ileri sürülürken geçtiğimiz gün cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç tartışma ortaya çıktı. Birbirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan ikili Doğan T, Fatma K'nin yanına gelerek "Şu anda can güvenliğim yok ve elimde çapayla bekleyen bir insan var. Ben meyveleri alacağım. Can güvenliğimin olmadığı için görüntü alıyorum. Şimdi alıyorum meyveleri ama korkuyorum. Aynı zamanda buranın sahibi babamla da iletişime geçtim. Bana yaklaşıyor. Lütfen yaklaşma, korkuyorum" sözlerini sarf ediyor. Ardından üzerine doğru imdat çığlıklarıyla koşan Fatma K, kaçmaya çalışan Doğan T'nin "polis yok mu" sözleriyle görüntülü... Allah Allah, ben hiçbir şey anlamadım abicim ya. Hiçbir şey anlamadım benim. Mümkün olduğu kadar hafızayı zorlamaya çalışıyorum. Yok abi, benim hafızamda hakikaten söylüyorum. Okuduğum haberle ilgili ne bileyim, o kadar tuhaf ki hiçbir şey canlanmıyor yani. Bu ne? Dur bakalım. Zengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı. Şimdi yine kandırıldı. Abicim sen bir dur ya. Isparta'da Mehmet Duvar 71 yaşında yaklaşık 3 yıl önce seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz diyen dolandırıcılara 89.925 lira kaptırdı. Evet, bu haberi okumuştuk. Bu süreçte 50 yıllık eşi Dudu Duvar, hatırlıyor musunuz? Bunlar karı kocaydı canım kardeşim. Hikaye bilmeyenler için özetleyelim. Hikaye şu. Abi zengin olma hayaliyle kandırılıyor. 89.925 TL para kaptırınca yenge de buna kızıyor. Şimdi aynı binada oturuyorlar. Ya abi birinci katta oturuyor, yenge üçüncü katta oturuyor ya da tam tersi. Ama o tarihten bu tarihe kadar da aynı binada otursalar da bu karı koca, yenge bu adama çok kızdığı için konuşmuyor. Şimdi bu haberin devamı olarak başka bir haber ki yenge galiba haklı. Çünkü bu abi yine dolandırılmış abi. Allah Allah. Dur haberi şimdi özet geçtiğimize göre yenisini verelim. Isparta'da Mehmet Duvar 71 yaşında yaklaşık 3 yıl önce seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz diyen dolandırıcılara 89.925 lira kaptırdı. Bu süreçte 50 yıllık eşi Dudu Duvar 65 yaşında küsen ve 3 yıldır konuşmayan Mehmet Duvar bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün kendisini arayanların, "sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz" yalanına inanan Duvar, bankadan çektiği yaklaşık 15 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı. Şimdi insanlar bu haberi okudularsa, daha doğrusu hepimiz okuduk, hepimiz paylaştık. Çünkü konuşuldu, edildi vesaire vesaire. Bak, üç kağıtçılar, dolandırıcılar, gerçekten söylüyorum abi, acayip böyle gündemde ne varsa hemen onunla ilgili bak kafa çalışıyor adamların ya. Vallahi söylüyorum. Kendilerini vallahi çok böyle yeniliyorlar bu hırsızlar, bu dolandırıcılar vallahi. Tebekkili demişler ki bu adamın madem haber oldu durumu da bu. Demişler biz buna bir telefon açalım. Dolayısıyla da senin bu kaptırdığın paraları biz sana buluruz şeklinde bir yalan söyleyip bir daha dolandırırlar mı demişler ve başarmışlar abi. Şaka gibi. Aksu ilçesinde eşiyle mütevazi bir yaşam süren 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. Buraları hızlı hızlı geçelim ki anlattık zaten. İşte 3 yıldır küs olduklarını söylemiştik. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Mehmet Duvar yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün Duvar'ı telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, "sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın" diyerek bankadan 15.000 TL kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanan bu garibim bankadan parayı çekip çeken Mehmet Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba parayı havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna bir daha ulaşamayan Mehmet Duvar dolandırıldığını anladı. Hemen polise giden Mehmet Duvar şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Mehmet Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A tarafından çekildiği belirlendi. Yenge bu arada hakikaten çok haklıymış ya. Abi sen de her şeye kanıyorsun ya. Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem de manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar'ın başına gelen son olayı şöyle anlattı. Birazdan mı? Peki. Birazdan daha doğrusu hani hem bu habere bakarız hem de günün konusunu da veririz. Canım kardeşim, şimdilik olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
3: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
4: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
5: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
6: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?
1: Arif Güven Showtime.
7: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
8: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
9: Park Matmazel Abiye Mağazası.
10: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
9: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
8: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Dolandırılmıştı. Yenge de bu dolandırılma hikayesini abiye çok kızdığı için de küsme kararı almış. 3 yıldan beri konuşmuyorlardı. Hikaye bunlar ibaretti. Yeni bir gelişme olmuş. Abi haber olunca muhtemelen 3 kağıtçılar bu haberden yola çıkarak demişler ki biz bu abiye ulaşalım. Senin bu kaptırdığın para var ya, işte o parayı biz geri alırız diyerek bu abiyi bir kez daha dolandırmışlar. Şimdi onunla ilgili... Buyur. Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem de manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelenleri şöyle anlattı. Bu çok taze olan bir hikaye. Pazartesi saat 14 sıralarında evde oturduğum esnasında telefonum çaldı diyor. Kayıtlı olmayan bir numaradan arayan şahıs, ben polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Bu şahıslar sizin gibi 60 kişiyi dolandırıp trilyonlarca parayı başkalarının hesabına aktarmışlar. Biz bu kapanan dosyayı başsavcının talimatıyla yeniden açacağız. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın demişler. Benden bankaya giderek kredi çekmemi, bu paranın örtülü ödenekten alacağını, benim hiçbir şekilde borçlanmayacağımı söylediler. Ben de istenilen krediyi çektim. Bu esnada telefonda birilerine komiserim, başsavcım diye hitap eden 3-4 kişiyle konuşuyorlardı. Klasik numarayı birleştirmişler abi. Evet abi. Bana telefonda parayı çektin mi diye sordular. Evet çektim deyince hemen PTT'nin önüne git, oradaki ATM'ye yürü ve parayı vereceğimiz numaraya yatır dediler. Biz dolandırıcıya tuzak kurduk. Şimdi o parayı çekerken suçüstü yakalayacağız demişler. Ben de denileni harfiyen yaptım diyor. Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise şikayetçi oldum. Para A.S. adında birisinin banka hesabına Bursa'da diyor yatırılmış. Polisten bu bilgiye ulaştık. Abi bak seni kurban oldum ya. Ya bu abinin elinden şu telefonu alın canım kardeşim ya. Şimdi seni bir daha arayabilirler. Derler ki seni dolandıranları biz bulacağız diyebilirler. Yaşadığı dolandırıcılık olayından sonra paranı geri alırız diyen çok sayıda kişiye de para yatıran ve 100 bin lira dolayında parasını kaybeden Mehmet Duvar, yeni dolandırıcıların hedefi olmasından dolayı üzüldüğünü, bir insan aynı delikten iki kez yılanı eline ısırır, bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz derler ama ben diyor akıllanmadım. Bu adamlara nasıl kaldım hala kendime bile inanamıyorum. O kadar borç varken ekstra kredi borcum oldu. İşte bu parayı bankaya geri ödeyeceğim. Ben akıllanmam. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor demiş ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim merak ettiğim, ki herkesin de merak ettiği konu galiba şu. Canım kardeşim, peki bu yengemizin durumu nedir? Yani yenge henüz biliyor mu? Bak şimdi ara başlık şu. Eşinin henüz haberi yok. Kurban olduğum, sen artık yani bütün Türkiye biliyor. Yengenin de muhtemelen haberi vardır ya. Daha önceki olay nedeniyle araları açılan 3 yıldır konuşmadıkları eşinin son olandan henüz haberinin olmadığını öğrendiği takdirde aralarının daha da bozulacağını söyleyen... Mehmet abimiz çok üzgün olduğunu söylemiş. Ya kurban olduğum şu, hakikaten söylüyorum, şu abinin tanıdıkları, eşleri, dostları şu telefonu bu abinin elinden bir alsınlar ya. Şaka gibi ama gerçek. Canım kardeşim, kurban olduk dedim. Şimdi kafayı dağıtmak için malumunuz günün konusunu veriyoruz. Dün böyle çok keyifli dostlarla birlikte oturduk. Hatta hani aralarından duyanlar varsa selam olsunlar. Sonrasında böyle konu başka yerlere gitti. İşte öyleydi, eskiden böyleydi gibi gibi sohbetlerden sonra şöyle bir konuya bugün böyle bir karar verdim. Çünküsü babamızın aklımızdan çıkartamadığımız bazı sözleri vardır. Ya bir nevi baba sözleri diyebiliriz ama bugünün konusu bu olsun canım kardeşim. Ki babası hayatta olanlara Allah uzun ömürler versin. Maalesef kaybettik diyenlere de Allah rahmet eylesin elbette ama mutlaka hepimizin babamızın aklımızdan çıkartamadığı sözü vardır. Dolayısıyla soralım bakalım arkadaşlara, sizin babanızın, ya ben babamın bu sözünü hiç unutmam, babam sürekli şöyle derdi gibi ne var abi aklınızda, hafızanızda? Günün konusu bu olsun. Bir nevi baba sözleri diyebiliriz. Bir nevi babanızın aklınızdan çıkartamadığınız sözleri diyebiliriz. 0530-071-4355. Malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Canım kardeşim bir kez daha söylüyorum. 0530-071-4355. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Baba sözleri, babanızın aklınızdan çıkmayan sözleri gibi gibi günün konusu budur. Bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. Gençlik kurban olduklarım. Hala radyonuzdayız, hala radyonuzdayız.
1: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
2: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
3: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Erdi ben. Aslanım abi. Dört gözle bekliyorum.

0: Köven Showtime.
1: Kurban olduklarım, yettik gari buradayız ve bari bunuz günün konusunu dostlarımıza verdik. Dediğimiz gibi baba sözlerinden bahsediyoruz. Abi benim babam böyle söylerdi, benim babam şöyle derdi dediğiniz unutamadığınız acip neler var. Bakalım bakalım bakalım. Teşekkür ediyoruz bu arada mesaj yollayan bütün kreve kahraman arkadaşlarımıza, sağ olsunlar, var olsunlar. Buyur. Zafer'in mesajıyla başlayalım. Babam senden bir halt olmaz derdi. Büyüdüm, doğruymuş. Evliya gibi adammış meğerse diyor. Tövbe yapayım. Senden bir halt olmaz mı diyordu baba. El kurbalarım ya. Bu nedir? Bakayım. Karnen zayıf gelirse seni ovaya yollarım derdi. Ben de aman derdim. Sonuç. Çapa sallamaktan kas yaptım abi diyor ya. Saygı göster ama gereğinden fazla gösterme. Evet, güzel söz. Babalarımızın unutamadığımız sözleri. Bir yere gittiğinde önce selam ver. Kim olursa olsun sakın unutma. Kelam selamla başlar. Vay, güzelmiş, helal olsun. Oğuzhan yollamış. Benim babam sürekli aynı şeyi söylerdi abi. Öleceğini bilsen de yalan konuşma derdi. Güzel. Ortamda bulduğun kızı ortamda kaybedeceksin demişti rahmetli. Bir gün bile yanılmadı diyor. Bir daha anlamadım, dur bakayım. Ortamda bulduğun kızı ortamda kaybedersin demişti rahmetli. Bir gün bile yanılmadı. Osman'ım kurban oldum. Allah rahmet eylesin canım kardeşim.

Ne diyor belirsiz uşak deyip dururuz diyor. Neymiş dur bakayım. Kim o ne diyor belirsiz uşak? Benim babam sürekli böyle söylerdi arkadaşlarım için diyor. Gece dolaşanın ayağına pislik bulaşır derdi. O pisliği malumunuz hani söyleyemedim o yüzden pislik dedim. Garibanın çocuğunun başını okşamazlar, zengin köpeğini dahi severler. Evet, böyle bir söz vardı galiba ya. Dur bakayım neydi? Garibanın çocuğunun başını okşamazlar, zenginin köpeğini dahi severler. Babam sürekli böyle söylerdi abi. Sevdiğini alıp köle olacağına, seni seveni al paşa, padişah ol derdi. Vay be babalara bak, hakikaten şey diyorum ha. Daha yorulacak yaşta değilsin derdi. Ne iş yaparsam yapayım sürekli diyor. Aynı cümleyi kullanırdı. Daha yorulacak yaşta değilsin. Unutamadığımız baba sözlerinden bahsediyoruz. Bakayım. O battı, sen de batarsın. Senin işin iyi. Sonuç diyor, özel sektöre devam. Evet. Unutamadığımız baba sözleri. Bakayım bu nedir? Arif abicim merhabalar. Evet, İstanbul'dan Cengiz Kral.

0: buyur baba çocuğuna bak ya. Çocuklar osuruk gibidir. Herkes kendininkine tahammül eder derdi. Aslında bir nevi de doğru yani. Baba sözleri. Çocuklar osuruk gibidir. Herkes kendisininkine tahammül eder. Güzelmiş abi. Ceketimi satıp seni okutacağım derdi. Benim babamın sürekli söylediği söz abi diyor. Bakarız. Evet ya baba sözüdür bu valla. Bir şey olsun hani bakarız bir oğlum. Baba şöyle yapalım mı? Bakarız. Buraya gidelim mi? Bakarız. Sürekli bakarız. Vay kurban olurum. Bizi bırakıp gidişi aklımdan çıkmıyor demiş. Canım kardeşim Allah rahmet eylesin. Babamın sürekli bana söylediği söz mü? Buyur abi diyor. Tek kelime. Geri zekalı. Sürekli böyle mi söylüyordu? Çocuğa iş buyur ardın sıra kendin git. Baba sözü. Babam sürekli böyle söylerdi abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Söz ağzından çıkasıya kadar senin eserindir. Çıkar çıkınca sen onun eseri olursun derdi. Güzel bir atasözü galiba. Hatırlıyorum böyle bir şey. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur derdi abi. Eyvallah doğru bir sözdür o da. Baba sözleri. Buyur. Rabia yollamış canım kardeşim. Vallahi okuyorum yani. Benim babam sürekli bana böyle söylerdi abi deyip. Kabiliyetsiz şişko diyormuş Rabia'ya sürekli babası ya. Kabiliyetsiz şişko. Canım kardeşim kurban olduklarım. Anınız günün konusu budur. Babamızın unutamadığımız sözleri ya da baba sözleri diyebiliriz. Yollayın gelsin 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Malagat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Showtime.
6: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
7: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
8: Saygı mağazaları.
9: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Esperanlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Evet. Bakalım baba sözleri. Babamızın unutamadığımız sözleri acep nelermiş. Tey. Bir sürü mesajımız var. Arif abi biliyor musun, ben babamı 2 yaşındayken kaybettiğim için amcam çok ilgilenirdi. Benimle hep şöyle derdi. Kendi menfaatlerin için kimsenin iyi niyetini suistimal etme derdi. Aklımdan çıkmaz. Helal olsun. Vallahi ne güzel. Bakayım. Merhabalar, ben Kevser. Bilecik Söğüt Çaltı köyünden selamlar. Ben tarlada salatalık topluyorum. Kurban olduğum. Kolay gelsin. Kevserim. Baba sözleri. Kafasız derdi demiş ya. Senin yapacağın işin ta diye başlayan bir cümle var burada. Baba sözleri. Çok arkadaşa gerek yok. 2-3 olsun, sağlam olsun derdi babam. Doğru tespit mi? Doğru tespit. Evet abi. İyi yayınlar. Londra'dan Koncemiz yollamış. Kötülüğe kötülükle karşılık verme. Senin ondan farkın kalmaz. Her zaman iyi olun derdi. Güzelmiş ya valla. Baba sözleri. Bakayım. Baba çocuğu. Evet, olabilir aslında. Ayaktayken bir su ver. Evet abi ya. Hazır ayağa kalkmışken bir su getir derlerdi ya. Ay kurban olurum ya. Ölmüş eşek kurttan korkmaz adam derdi. Ne bakayım? Ölmüş eşek kurttan korkmaz derdi. Evet. Adamcağız 50 sene sigara içip akciğer kanseri olmuştu. Son zamanlarda sigarayı bıraktı, ancak diyenleri hatırlıyordu. Çiçeğim, Allah rahmet eylesin, kurban olurum. Bakayım. Buyur. Baba sözüne bak. Kime mana buldum da bu hale geldi diyormuş sürekli ya. Kime mana buldum da bu hale geldi. Önce can sonra canan. Baba sözüdür abi. Hep aklımda diyor. Evet. Kıtlıkta satıcıya, bollukta alıcıya. Allah rahmet eylesin. Sürekli böyle derdi. Kıtlıkta satıcıya, bollukta alıcıya. Evet. Buyur. İsmail yollamış. Baba sözü. Oğlum neden sürekli para istiyorsun? Benim babam sürekli bunu söylüyor bana abi demiş ya. Oğlum niye sürekli para istiyorsun? Hiç büyümeyeceğim mi? Veya evde mi kalacaksın sen derdi. Evet. Sürekli bak, baba sözü, ne parası? Evet ya, para istediğimizde hep öyle tepki veriyorlardı ya. Ne parası? Akşam yatmıyorum, sabah kalkmıyorum. Baba sözü abi, sürekli aklımda diyor. Buyur baba sözü. Çiğdem yollamış. Çay koy. Günde 3 sefer bunu duyuyorum babamdan demiş ya. Çay koy. Fikirlerini kimseyle paylaşma. Senin dışında kimse için önemli değildir. Bir daha bakayım. Fikirlerini kimseyle paylaşma. Senin dışında kimse için önemli değildir. Baba sözü abi, aklımda diyor. Eyvallah canım kardeşim. Sular yükselince balıklar karıncaları yer. Sular çekilince karıncalar balıkları. Kimse bugünkü gücüne aldanmasın. Bu bir Afrika atasözü müydü? Böyle bir söz vardı biliyorum ben. Sular yükselince balıklar karıncaları yer, sular çekilince karıncalar balıkları. Kimse bugünkü gücüne aldanmasın. Kimin kimi yiyeceği suyun durumuna bağlı. Evet, doğru. Buyur. Müşerref yollamış. Babam sürekli böyle söylerdi. İçki bütün kötülüklerin anasıdır ama ana gibi de yar olmaz kızım derdi. Baba eğlenceli birisiymiş belli. Bahaneler aciz insanlar içindir kızım derdi sürekli. Sümeyye yollamış. Evet, doğru söylüyorsun. Babamın bir sözü aklımda yok ama ben de bıraktığı etki... Elemeyim aklı. Canım kardeşim. Vallahi başınız sağ olsun. Böyle hani yad etmiş oluyoruz onları da. Ben karışmam. Herkes kendi bilir. En çok babamdan bu lafı duyardım abi diyor. Ben karışmam. Herkes kendi bilir. Güzel. Sabah ola hayrola derdi. Rahmetli babam demiş. Ay kurban olurum ya. Sabah ola hayrola. O kadar çok söz var ki hangi birini desem. Yavrum aklında en çok kalanı yaz işte. Buyur. İlyas yollamış. Benim babam sürekli böyle söylüyordu diyor. Çok biliyorsun sen. Evet ya, baba sözü değil mi bu? Tabii canım, çok biliyorsun sen yani. Canım kardeşim, şimdi öyle mi peki? Minicik bir mola vereceğiz ki moladan sonra bir parti daha bakacağız. Malum günün konusunu biraz rotarlı verdik. Baba sözlerinden bahsediyoruz. 0530 hatta bir şey söyleyeceğim. Artık yollamayınız çünkü elimizdekiler bayağı bir yetecek yani. Günün konusu budur. Baba sözlerinden bahsediyoruz. Bir parti daha okuyacağız. Ondan sonra malumunuz artık herhalde yazıyor gelecek. Ayrılmayın çünkü daha buradayız.
1: Ay. Arif Güven. Adamın dibisin Arif. Google'a adam yazdım. Senin fotoğrafın çıktı.
2: Arif abi kolay gelsin. Manavgat'ta postacıyım. Seni dinleyeceğim diye araçtan çıkmıyorum. Sürekli şikayet geliyor bana. Ben de bütün sorumluluğu sana atıyorum. Bilgin olsun.
3: Canciğer, bir şey merak ettim. Cumartesi pazar programın olmadığı için farklı radyoları dinliyorum mecburen. Ya adam saymaya bir başlıyor. Yapımcı, programı hazırlayan, defteri getiren, kitabı götüren, sesi açan, sesi kapatan, sanırsın ki Fenerbahçe'nin kadrosunu sayıyor. Abi, sen yalnız mı çalışıyorsun? Sen yalnız.

0: Radyo muhalifiniz Arif Güven Show Time elbette radyonuzda. Son parti şöyle bir bakalım, baba sözlerinden bahsediyoruz. Bakayım. Vay be, fotoğraf da yollanmış. Babaların babasından bir söz de benden gelsin. Müslüm babadan kurban olduğum ki fotoğrafı da var. Allah rahmet eylesin. Söz yakarsa dünyayı garibanlar yakar. Vay be. Garipler yakar. Güzel. Bu nedir bakalım baba sözleri. Tut şunun ucunu, çabuk bakma. Baba sözü. Kalk lan oradan, toparlan, yoruldum, yatacağım ben. Baba sözü. Bana bak. Ne bakıyorsun lan? Neydi, dur bakayım, kapanlı sayfa. Aç bakayım şurayı bir. Bana bak, ne bakıyorsun lan? Dön önüne. Baba sözü diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben de Allah rahmet eylesin. Annem sürekli seslenirdi böyle. Arif diyor, efendim diyorum abi. Bakıyorum sonra ses salık yok. Odadayım, bakıyorum 5 dakika sonra yine bana sesleniyor. Efendim anne diyorum. Bakıyorum yine ses yok. Allah Allah. 3-4 sürekli böyle yapıyordu. Sonra bir gün dedim ki, bir gün dedim anne çocuğum olursa hakikaten dedim. Odanın birine geçeceğim, sürekli çocuğun adını sesleneceğim. Sonra dedim hiç cevap vermeyeceğim. Dedi ki niye oğlum? Dedim sen sürekli yaptığına göre keyifli bir şey herhalde, bilmiyorum yani. Allah rahmet eylesin. Baba sözü, bakalım. Biz 5 kardeşiz. En büyükleri benim. Babam benden bir şey istediğinde benden en küçük kardeşine söylerdim. Ha, baba bir şey rica edince canım kardeşim de kardeşine söylüyormuş. Babası da şey diyormuş. İt ite it kuyruğuna. Ama en çok da hayatta kimseye muhtaç olma, hele hele bana hiç olma derdi. O zamanlar anlamamıştım. Ay kurban olurum ya. Son parti şöyle bir toparlıyoruz bakayım. Kayınbaban zengin diye baban bana hep kimsenin parasına güvenme, sadece cebine güven derdi. Evet, doğru bir ses. Aa bak, bir daha geldi bu. Demek ki birçoğumuz bunu yapıyormuşuz kurban olduklarım. Babam bana bir iş buyurduğunda ben de kardeşime söylerdim. Babam da it ite it kuyruğuna iş buyuruyor derdi. Güzelmiş. Son parti bakalım. Ay kurban olurum İsa'cığım, canım kardeşim benim. 4 yaşındayken vefat eden babamla ilgili hiçbir anım yok maalesef diye üzgün bir surat var. Canım ciğerim, Allah rahmet eylesin. Hepsi nurlar içinde uyusun inşallah. Bakalım. Okul nasıl gidiyor? Babamdan en çok bunu duyuyorum. Eşeği ol eşek diyor bana sürekli demiş. Der abi. Dost 8 düşman 9. Ne demekse bu? Babam sürekli bunu söylüyordu abi. Dost 8 düşman 9. Allah Allah. Ne yapmak istiyorsan yap, ölçülü yap. Bir de benden para isteme. Onun dışında hep arkandayım diyormuş ya. Bir yere kadar da güzel geldi de. Ne yapmak istiyorsan yap, ölçülü yap. Bir de benden para isteme. Onun dışında hep arkandayım. Güzel. Hilal yollamış. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır derdi babam. Güzel. Ben 2 yaşındayken babam rahmetli olmuş. Keşke, eyvallah, kurban olduğum. Üzmeyin beni, gençlik. Küçükken elimi yakmıştım. Yanan yerden akıl girer, bir daha yakmazsın demişti. Vay, güzelmiş. Hayırlısı olsun oğlum, ne yapalım, kaderimiz buymuş. Sürekli babamdan bunu duyuyorum abi diyor. Her zaman senin yanındayım. Sürekli babamın bana söylediği budur. Duygu, ne güzel ya. La oğlum. Karadeniz şivesiyle hayalet abi. Sürekli babam bana böyle seslenirdi. La oğlum. Enayilik yapma. Sürekli babam bunu söylerdi. Kıyarsan ne? Kıyılacak hale gelirsin derdi. Bakarız. Evet, babalardan en çok duyduğumuz sözlerden birisi bu, belli oldu. Bakarız. Çay koydun mu? Eda yollamış. Sürekli babam bunu söylüyor. Benim güzel kızım derdi sürekli. Güzel. Uyuş. Gençlik, yavaş yavaş hani konuyu toparlayalım. Çünkü daha bakmamız gereken haberler var. Birazdan yazıyor gelecek. Matematik olmazsa hiçbir ders olmaz. Matematik önemlidir derdi. Vay be, güzel sözmüş. Ayşe'cim ilk defa duyuyorum ama karnının doymayacağı yere açlığını bildirme kızım. Güzel, karnının doymayacağı yere açlığını bildirme kızım der. Buyurun. Arzu yollamış. Hani ben onu kaba et diye yorumlayayım gençlik. Hep söylüyorum. Şu ana kadar hiçbir kabalığını görmedim ama kaba et diyoruz yani. Kaba et ıslanmadan balık tutulmaz derdi. Vay be. Ömer'im, kurban olduğum canım kardeşim. Bir ay oldu babamı kaybedeli. Acısı hala tazedir. Birçok sözü var öğüt niteliğinde. Bir tanesini yazayım abi diyor. Eline, beline, diline hakim ol derdi. Başınız sağ olsun canım kardeşim. Dolmuşa gelme, arabaya binme. Ne demek bu ya? Baba böyle mi söylüyordu? Nur, bu ne? Hakikaten söylüyorum. Neye istinaden böyle bir şey söylüyordu yani? Dolmuşa gelme, arabaya binme. Akşam yatmak bilmiyorsun, sabah kalkmak bilmiyorsun. Evet ya, bunu genelde anneler söylerdi. Benim annem de öyle söylerdi ki her seferinde de haklı çıkardı, yemin ediyorum ya. Burak yollamış. Karnın değil gözün doysun oğlum derdi. Güzel. Artık toparlıyoruz, yollamayınız. Güzelmiş la. Eşeği yol arkadaşı seçenin gideceği yer ahırdır derdi. Babaya bak, atasözü. Evet abi. Güzel. Geçtik. Bu kadar yeterli olmuş olsun. Küyün küyün küyün. Okuyamadıklarımız varsa da özür diliyorum. Bir hayli fazla mesaj var. Ama birazdan şöyle bir F5 yapacağız. Malibunuz yazıyor yazıyor. Ondan sonra da olabiliyorsa helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş haberiyle final veda.
1: Arif, antidepresan gibisin. Seni dinlemeye başladıktan sonra antidepresanları bıraktım koçum.
2: Biz senin çiçeğin, sen bizim toprağımızsın. Ne kadar verimli topraksın ki çiçeklerimiz solmuyor Arif Güven. Sevgi ve saygılarımla, İstanbul Pendik'ten doğan
3: Arif Güven. Şovda.
4: Arif abi, adamın nibisin nibi, nibisin nibi. Bir gün boyunca duramayayım sensiz. Hafta sonları da eski programlarını flash'tan dinliyorum abi.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Arif Güven Showtime.
6: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Cephebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

Kendimizle iyi konuşamayana, merhabanı anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değildir. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak, işte o zordur. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergileme. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: numaranız kırım. Yazıyor yazıyor. Bugün böyle başlayalım istedik. Çünkü o jingle'ı bulamadım ya. Vallahi söylüyorum. Şimdi bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir mesajımız var. Dediğimiz gibi gözden kaçanlar varsa özür diliyoruz. Muhtemelen yarın bir parti daha bakarız gibi geliyor bana. Şimdi yaptık mı F5 yaptık. Peki bu nedir bakalım. Bursa'da hırsız markette kilitli kaldı diye böyle bir haber var ki görüntüleri de var. Bursa'da marketten hırsızlık yapacağı sırada kadın kasiyer tarafından içeriye kilitlenen hırsızlık zanlısı camı kırarak kaçtı. Yavrum kaçmana gerek yok, hayret bir şeysin ya. Zaten bir şey olmayacak, niye kaçıyorsun anlamadım ki yani. Olay geride bıraktığımız cumartesi günü meydana gelmiş. Osman Gazi ilçesi Tıtırıtıt mahallesinde bir markette yaşanıyor. İddiaya göre markette şüpheli tavırlar sergileyen bir kişi takibi alan kadın kasiyer. Şüphelinin peynir ne kaşar peyniri çaldığını görerek müdahale etmek istiyor. Hızla dışarıya çıkarak kapıyı kilitleyen hırsızın, daha doğrusu kapıyı kilitleyen kadın kasiyer çevreden yardım istedi. Bu sırada yardıma gelen vatandaşlar içeride kilitli kalan hırsızın kaçmasını önlemek için ellerindeki tabure ve sopalarla tedbir aldı. Polis ekiplerine haber verildiği sırada camı kıran hırsız kaçarak gözden kayboldu. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri kameralardan eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Hırsızın o anları kameraya an be an yansıdı. Bu belli ki yeni başlamış bu sektöre. Çünkü yavrum yakalansan ne olacak yani? Demek ki acemi hırsızmış abi bu. Yani tabii canım. Çünkü bu işte kaşarlanmış olanlar hakikaten biliyorsunuz işte kameraman arkadaşlar da çok rahat tavırlar veriyor. Ne bileyim. Çevredekilere çok rahat tavırlar veriyor. Çaldık ne oldu ki falan diyorlar. Bu arkadaş panik yapmış biraz. Geç kurban oldum geç. Bu nedir bakayım. Yakalanan torbacının savunması satmıyoruz. Eve gelenlere iyilik olsun diye veriyoruz demiş ya. Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı 33 yaşındaki SG, 44 yaşındaki ST polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler ifadesinde içici olduklarını, eve gelenlere de iyilik olsun diye verdiklerini öne sürdü. Vay be. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla buraları geçelim. Velhasıl hikaye bunlar ibaretmiş. Eş zamanlı bir operasyon yapılıyor. İki şüpheli yakalanıyor. Yapılan aramada ne kadar uyuşturucu madde bulunduğuyla alakalı detayları vermişler. Burada da geçelim. Bağımlılar iki şüpheliden uyuşturucu aldıklarını kabul ettiler. SG, ST içici olduğunu, evine gelenlere iyilik olsun diye uyuşturucu verdiklerini, satış yapmadıklarını söyledi. Vallahi dünya sizin gibi iyi insanlar öyle değil ya. Bu hakikaten ya iyilik olsun diye dünya sizin gibi iyi niyetli tabiatı insancıl bireyler sayesinde ayakta sevgili torbacı. Yani ne diyeyim şimdi ya, iyilik olsun deyince kurban oldum. Dayım ne yapsın, görmemiştir, bilmiyordur, korkmuş. Nedir hikaye? Antalya'da çoban kendisini görüntüleyen drone'a sopayla kovaladı diye. Antalya'da drone ile yaylada çekim yapan bir arkadaş, artık her kimse bilmiyoruz da, 2500 rakımlı yaylada drone ile görüntülediğini fark eden çoban sopasıyla drone'u kovalamaya başladı. Bir süre sonra sakinleşen çoban bu sefer şapkasını sallayarak selam verdi. Hay kurban olurum ya. Sopayla saldırmışız drone'a. Gençlik işte bu yüzden ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Uzaylılar dünyaya gelmiyorlar yani. Ya sopayla saldırıyoruz ya da gökten inen şeylere taş atıyoruz. Bu nedir? Lahte kazınmış 2000 yıllık beddua. Bedenimi rahatsız eden olursa tanrıların laneti onun olsun. Neredeymiş bu ya? Bizim memlekette mi? Bakalım. Milattan önce 3000 yılından itibaren yaşamını sürdürdüğü Kocaeli'nde Şemseddin isimli köyün meydanında tarihten izler taşıyan 2000 yıllık lahit bulunmuş. Bozulmayan yapısı ve küçük odalarıyla asırlara meydan okuyan lahitin kitabesinde ise anlamı dikkat çeken Grekçe yazılar yer alıyormuş. Bakalım. Upuzun vermişler, haberi geçelim. Ziynetlerimi çalarsa en yakın Roma lejyonu 40 bin gümüş sikke ödeyecek. Aa dur bakalım, böyle bir uyarı varmış. Şimdilerde çocukların oyun alanı haline gelen Lait'in kitabesinde şunlar yazıyor. Bakalım abi. Ben Romalı kadın Octavia ve çevresinde mutlu bir yaşam sürdüm. İyi evlilik yaptım, güzel çocuklar doğurdum. Her kim ki benim lahtimi açar, bedenimi rahatsız eder, ziynetlerimi çalarsa en yakın Roma lejyonuna 40 bin gümüş sikke ödeyecektir. Ve tanrıların bütün laneti sonsuza dek onun olsun. Ve siz hayatta olanlar iyi yaşayın, hayat güzel yaşayın, sizlere selam olsun demiş. Vay be abi. Düşününce ne kadar enteresan geliyor deme ya. Yavrum 2000 yıl önce yaşamış olan birisinin verdiği notlara bak ya. Her kim ki benim lahtimi açarsa, bedenimi rahatsız eder, ziynetlerimi çalarsa en yakın Roma lejyonuna 40 bin gümüş sikke ödeyecektir ve tanrıların laneti ve sonsuza kadar onunla olacaktır. Ve siz hayatta olanlar iyi yaşayın, güzel yaşayın. Sizlere selam olsun. Velhasıl hikaye buymuş canım kardeşim. Bir an bir küçük tuhaf oldum, hakikaten şey diyorum ya. Bedenimi rahatsız eden olursa tanrıların laneti onun olsun demiş ya. Ablacığım, duanla yaşamadık ki bedduanla, öyle değil ya. 2000 yıl önce ölmüş kadına buradan atar yaptım, yemin ediyorum ya. Kurban olduğum, bu nedir? 6600 yıllık mezardan gelir eşitsizliği, bunu geçelim artık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu kadar F5 ve yazıyor haberleri yeterli olmuş olsun. Canım ciğerim, Nevzat'ım iki tane böyle bir helal olsun haberi yollamış. Dolayısıyla onlar da hazır. Onları da sizlerin kulaklarına getirerek artık final, artık veda diyeceğiz ve müsaadenizi isteyeceğiz. Evet gençlik, birazdan artık final, artık veda ve kapanış.
1: Tanrı diğer radyo programı yapanlara merhamet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
2: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çan'dan Furkan ben.
3: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
4: Selam abi. Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
5: Arif Güven Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
6: Arif Güven Showtime.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven Showtime. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Oy kurban olduklarım, malum artık bugün de yüzdük tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Programın başındayken söylenenler gibi finalde de söylenmesi gerekenler 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyorum, yayında olduğumuz zaman dilimi içerisinde olduysa bir hatamız, canım kardeşim insanız, istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki de sonuna kadar affola. Dediğim gibi bugün hani Nevzat'ım o tarz bir haber yolladı zannettim ki bakamadım da yoğunluktan ama helal olsun haberi değilmiş o. Ben de hiç aratmadım çünkü bayağıdan beri böyle bir hem bir dinleyicimizin ricasıydı ki bulduk yolladık zaten kendisine. Kırmadık ama dedim evet ya güzel hikayeydi bunu bir anlatmak lazım bir daha. Nedir hikayemiz canım kardeşim? O da şudur. Bir zamanlar büyük bir dağda kartallar yuva yapıyorlarmış. Bir kartalda 4 tane yumurtası var ve dağda yaşıyor. Fakat bir gün böyle bir deprem oluyor ve yumurtalardan bir tanesi dağdan yuvarlana hikaye budur ya vadide yer alan böyle bir çiftliğe kadar gidiyor. Bir tavuk çiftliği bu çiftlik. Çiftlikteki tavuklar bu değişik ve normalden büyük yumurtayı sahiplenmeye karar veriyorlar. Yaşlı bir horoz bu yumurtayı ve içinde çıkacak olan yavruyu koruması altına alıyor. Ve bir gün küçük kartal haklı olarak yumurtadan çıkıyor, doğuyor. Çevresindeki tavukları görüyor ve kendisini haklı olarak da bir tavuk gibi zannediyor. Tavuk zannediyor. Bütün tavuklar da onu bir tavuk gibi görüyorlar, böyle davranıyorlar. Ve oradaki ailesini haklı olarak seviyor. Ama bazen içinden ben kimim sorusunu da geçirmiyor değil. Ama o bir tavukmuş. Bunu böyle bilmeliymiş. Ve bir gün çiftlikte oyun oynarken yukarıya baktığında bir grup kartalın özgürce uçtuğunu görüyor. Diyor ki aman Allah'ım ne kadar güzel uçuyorlar. Ben de onlar gibi uçmayı çok isterdim diyor. Tavuklar bu düşünceyi hep birlikte duyunca gülüyorlar. Sen diyorlar tavuksun, tavuklar uçamaz. Bu bizim küçük kartal artık daha sık gökyüzüne bakıyor ve uçan kartallar gibi uçmak, özgür olmak istiyor. Ama ne zaman bu düşüncesinden arkadaşlarına, ailesine bahsetse hep aynı cevabı veriyorlar. Diyorlar ki sen tavuksun, bırak bu hayalleri. Zamanla küçük kartal da bu düşünceyi kabul ediyor. Hayal kurmaktan vazgeçiyor. Ve hayatını bir tavuk olarak yaşamaya karar veriyor. Ve sonunda hayatının sonu geldiğinde de bir tavuk olarak ölüyor. Hikaye böyle bir hikaye. Diyorsun ki ne var burada? Hikaye şu dostlar. Aslında ne olduğunu düşünürsen gerçekten o olursun. Eğer hayatınızın herhangi bir zamanında kartal olma hayali kurarsanız hayallerinizi takip edin olur mu? Tavukların sözlerini takip etmeyin. Canım kardeşim kurban olduğum. Çok da uzatmayalım. Memnun kalan dostları elbette yine burada seve seve keyifle misafir etmek istediğimizi dile getirelim. Ve o saate kadar da her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Ne diyelim? Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor palyaço bu defa. Ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon: 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter-

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Her şey hazır.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları sizi özel.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Verelim el ele, bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti, bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dan dinledik. Anladım isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen sonrasında ise Simge'ye kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz çalışma ise kendisinden. Önümüz yaz.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Seslendirdiği slow şarkılarla daima dikkatleri üzerine toplamayı başaran bir isim oldu. İlyas Yalçıntaş'tan bahsediyorum. Mecnun isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen ardından Aynur Aydın'la devam edeceğiz. O da Öldürdün Bizi isimli şarkısını seslendiriyor şimdi.

Murat Boz kulaklarınızdaydı. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız hit şarkılarından bir tanesi, adını bilen yazsın, radyonuzda sizlerle buluşan Çalışmaydı. Hemen ardından tarzıyla fark yaratan özel bir ses Mabel Matiz'le devam ediyoruz şimdi. Umrum Dışı isimli çalışmasını seslendiriyor o da. Sana

0: seni.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin sevilen ismi Edis'ten dinledik. Martılar isimli şarkısıyla birlikte sanatçı bugünü keyifli hale getiren seslerden biri oldu. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz sizler için. Ve şimdi ise Mebrube'ye kulak vereceğiz. Değilim isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

Neden dinledik? İlk çıktığı günden bu yana siz dinleyenlerimiz tarafından da yoğun istek alan şarkılardan bir tanesi diyebiliriz. Gözlerime Bak isimli çalışmasıyla sanatçı radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında ise İrem Derici ile devam ediyoruz. Durum Çok Acil isimli şarkısını seslendiriyor o da şimdi. Ah.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin başarılı ismi yalın kulaklarınızdaydı. Yine unutulmazları arasına bence adını yazdıran özel şarkılarından biri Olmasa Da Olur'la radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında yine son günlerin oldukça sevilen hit şarkılarından birini Hadise'den dinleyeceksiniz. Ara Beni isimli şarkısını seslendiriyor da. Deli.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0-

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Pop müziğin güçlü seslerinden biri Sertab Erener kulaklarınıza ulaşan isimdi. Hani Kimi Zaman isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında ise Model grubuyla devam edeceğiz. Yakın süreçte yeniden bir araya geldiler ancak bu şarkıyı dağılmadan önce müzikseverlerle paylaşmışlardı. Antidepresan gülümsemesiyle dinliyoruz şimdi grubu.

Pop müziğin sevilen söz yazarı ve bestecilerinden biri Ersa Üner'den dinledik. Vazgeçtim isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerleydi. En sevdiğiniz melodilerle mükemmel anlar yaşamaya devam ediyoruz ve yine sevilen bir başka besteciye kulak vereceğiz şimdi. Oğuzhan Koç burada Bitti isimli şarkısıyla.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Ahiyan ve Rüya Gibiydin isimli çalışması radyonuzda kulaklarınızın pasını silenlerden biri oldu. En sevdiğiniz melodilerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Umarım keyif alıyorsunuzdur çaldığımız şarkılardan. Bu kez de Gökhan Türkmen karşılıyor bizi. Yine paylaştığı ilk günden itibaren gerçekten başarılı bir grafik sergileyen çalışması diyebiliriz. Sen İstanbul'sunu seslendiriyor şimdi sanatçı.

Geçiyorum Ederimizi isimli düetleriyle radyonuzda sizlerle buluştular ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gripin'den Beni Boş Yere Yorma isimli şarkılarını dinleyeceksiniz. Tekrar buluşuncaya dek benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Esperanlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Süper Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın cuması geldi çattı. Biz de bu cumayı daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine günden keyif almak isteyenler bugün de kulağını hayatın ritminden kaçırmasın. Bugün de radyonuz açık olsun. Bu iki saat boyunca ben Rayna mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Mert Demir'le yaptık açılışı. Mabel Matiz'le devam edelim. Radyonuzun sesini kısmazsanız Sura İskenderli'den Tuğba Özerke, Gökhan Türkmen'den Zeynep Aslı, Murat Dalkılıcı, Hadise Yasıla'ya en sevdiğiniz sesler birazdan burada. Hayatın ritmi başladı bile.
1: Radyo Ses.
0: Kısmazsanız Sura İskenderli'den Tuğba Özerke, Gökhan Türkmen'den

Şimdi sabah uyanır uyanmaz kahve içmememiz gerektiğinden pek çok kez bahsettik. Çünkü uyanır uyanmaz vücut zaten kendisini uyandırma yetisine sahip. Fakat sabah içilen kahve de iyi geliyor. Gerçekten iyi hissettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bu mevzuyu konuşmuştuk ama kaçıranlar varsa yine konuşalım istiyorum. Bilim insanları sabah içtiğiniz kahvenin daha mutlu ettiğini ortaya çıkartmış. Artık resmen bilimsel olarak da kanıtlanmış. Kafein beynimizdeki adenozin adlı kimyasala bağlı reseptörleri engelleyerek uyku hissini azaltıyor. Özellikle uyandıktan sonraki 2,5 saatlik dilim içerisinde kahve içenlerin daha mutlu hissettiğini söylüyorlar. Bence hepsini deneyebiliriz. Uyandıktan sonraki ilk 1 saat içinde kahve içmemeyi de deneyebilirsiniz. Uyandıktan sonraki o 2,5 saatlik dilim içerisinde de kahve içebilirsiniz. Her ikisini de destekliyor bilim insanları ve tabii ki siz kendinizi hangi halde mutlu hissediyorsanız ona göre devam edin yola. Bazen sadece yapılan araştırmalar değil, kendi yaptığımız araştırmalar önemli oluyor, unutmayın. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: sandım.
1: Cuma haftanın en sevilen günlerinden bir tanesi ve dahi insanların en mutlu olduğu günün cumartesi akşamüstü olduğunu söylüyorlar yapılan araştırmalar. Evet, cumadan hafta sonu hazırlanıyoruz ama kendimizi en mutlu hissettiğimiz gün cumartesi akşamüstü. Çünkü bir önceki gün cumaydı. Zaten mutluyduk. Cumartesi günü gezdik, tozduk, eğlendik ve cumartesi akşamüstü düşünüyoruz. Yarın pazar sabah uyuyabileceğim. İşte bu yüzden cumartesi akşamüstü insanoğlunun en mutlu olduğu gün ve saat olarak belirlenmiş. Peki sizin için hangisi geçerli? Çünkü herkes cumartesi pazar tatil yapmıyor. Herkes aynı zamanda mutlu hissetmiyor. Genel geçer bir araştırma cumartesi akşamüstü dese de bizim kendi düşüncelerimizle mutlu olduğumuz günler farklı olabilir. Siz her mutlu olduğunuz anı iyi değerlendirin. Zira sadece özel gün, saat vesaire değil, her mutlu olduğunuz anda zamanın tadını çıkartın.
2: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Son yıllarda hepimizde aynı cümle. Hayat tat vermiyor. Çok keyifsiz olmaya başladım. Keşke şu pandemi öncesine dönebilseydim. 2020'den sonra her şey çok değişti. Hep aynı cümleleri duyuyorum ve çoğunlukla insanlar kendilerini daha mutsuz hissediyorlar. Peki sizin de böyle küçük mutsuzluklarınız varsa, başka tert olmasın, böyle küçük sıkıntılarınız varsa, hayattan zevk alamayanlar için elektroşok tedavisi başlatılmış. Yani şöyle ki, şok tedavisiyle yeniden doğup yeniden mutlu hissediyormuş insanlar. Virginia Üniversitesi'nde telefon ya da kitap okumadan boş bir odada 15 dakika boyunca sadece düşünceleriyle baş başa bırakılan insanların odadan çıkmadan önce böyle küçük hafif bir elektroşokla odadan çıkmaları sağlanmış. Sonrasında o düşüncelerden, olumsuz düşüncelerden kurtuldukları gözlemlenmiş ama şöyle kadınların %25'i erkeklerin %67'si. Sanırım bu elektroşok mevzusu erkeklerde daha fazla işe yarıyor ama sonuç olarak siz kendinizi mutsuz hissettiğiniz zamanlarda sakın evde denemeyin. Küçük bir şok etkisine ihtiyacımız olduğunu fark ediyoruz. Ama o etkiyi güzel haberlerle alalım tabii biz. Peki bugün de hayatın ritminde şok etkisi yaratan şarkılar diyelim yanı başınızda olsun. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Bu kez Murat Dağkılıç'a eşlik edeceğiz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç ellerin...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Son yıllarda dünyanın daha renksiz bir yer olduğunu düşünmeye başladık. Eski fotoğraflara bakıyoruz, her şey rengarenk. Eski anılara bakıyoruz. Eski fotoğraflarda, eski anılarda, eski videolarda, filmlerde, dizilerde her şey daha renkli geliyor gözümüze. Dünya artık gri ve beyazdan, gri, bej ve beyazdan oluşmaya başladı hatta. Antrasit başta olmak üzere gri, bej, beyaz, siyah, bunların hepsi birbirine yakın tonlar ve 2000'lerin başından beri, hatta 2010-2020'lerden beri pek çoğumuz griyi, beyazı, beji kullanmaya başladık. Peki renkler nereye gitti? Niye böyle yapmaya başlıyoruz? Yeni yapılmış bir binadan tutun da bir arabanın rengine kadar, mutfak dolaplarından tutun da bir kafenin duvarlarına kadar, mağazanın iç mekanlarına kadar pek çok yerde bejler, griler, beyazlar, siyahlar kullanılıyor. İşte 2010'dan beri böyle daha modern tasarımlar, daha nötrleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Minimalist, sade bir tasarımla karşımıza çıkmaya başladı bu renkler. Daha sade görünümüyle, daha minimalist görünümüyle kullanıldı ve daha fazla yayılmaya başlandı. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda renklerin artık yavaş yavaş etkisini kaybettiğini görüyoruz. Bu yüzden bu sonbahar ve kış sezonunda canlı renkler gözde hanımlar, beyler, hem kıyafetlerde hem de dekorasyonda siz canınızın istediği her rengi kullanabilirsiniz. Biraz şu grilerden, beyazdan, bejden, antrasitten uzaklaşalım. Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Malum mevsim geçişindeyiz. Yavaş yavaş etraftan böyle grip oldum haberleri duymaya başlıyorsunuzdur. Geçen hafta ben de zaten grip yattım bütün hafta sonunda. Peki siz de hasta olmayın diye bağışıklığınızı kuvvetli tutacaksınız ama hadi hasta olduk diyelim. Kalabalık bir yerde böyle birileriyle konuşurken bir anda hapşırasınız geldi. Hapşırığınızı sakın tutmayın. Çok önemli detaylardan bir tanesi hapşırığı bastırmanın sağlığınız için tehlikeli hatta ciddi komplikasyonlara sebep olabileceğini söylüyor uzmanlar. Gerçekten bunu yaşamış olanlar var. Bu yüzden bu güçlü aktiviteyi, hapşırığı asla tutmayacaksınız. Saatte 160 kilometreye varan bir hızla fırlayabilir hapşırığınız. Hapşırmanız çok güçlü olduğu için onu bastırdığınızda o etkiyi vücudunuz içeriden hissedecek. Bu yüzden hapşırığınızı asla tutmamanız gerektiğini hatırlatmak istedim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Şimdi bugün günlerden cuma. Biz genelde yeni başlangıçlar için bir şeye, spora, diyete vesaire, yeni bir şeye, yeniden başlayabilmek için genelde hafta başını bekliyoruz. Beklemeyin, cumadan başlayın. Ya da ayın başını bekleyin.

0: Zamanı. Sizin için en doğru zaman hangisi? Tabii ki siz karar vereceksiniz. Unutmayın, en doğru zaman en hazır hissettiğiniz zaman.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Şu şarkıyı ne zaman dinlersem dinleyeyim bana hep güzel anları hatırlatıyor. Sözleri de müthiş, müziği de harika. Deep Rise ve Jabbar. Umarım bir kez daha bunun gibi güzel bir şarkıyla çıkarlar. Her şarkıları ayrı güzel gerçi. Rafla radyolarınızdaydı. Peki Melike Şahin var sırada. Melike Şahin de yeni şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle buluşturdu. Kalp kırıklığının bir son değil, özgürleşmenin, kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıldığı Ölmem Ölemem şarkısını paylaştı. Hatta şarkı ilk hatırasını daha yayınlamadan sahnede yarattı. İlk kez Harbiye açık havada binlerce kişinin karşısında söyledi şarkıyı. O gece kayda alındı. Dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı daha piyasaya çıkmadan çok sevilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Ölmem Ölemem dinleyicisiyle buluştu, hatırlatmış olayım.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Şimdi çocukların hayal dünyasına baktığınız vakit o kadar geniş bir hayal dünyası görüyorsunuz ki, tabii bu hayal dünyasını geliştirebilmesi için oturup bir kenarda oyuncaklarıyla oynaması gerekiyor çocukların. Çocukken elinde telefon, tabletle büyüyen çocukların hayal dünyası gelişmiyor. Peki hayal dünyası gelişen çocuklarında fazlası mı var acaba? Çünkü bazılarında hayali arkadaşlar oluyor. Belki sizin de olmuştur zamanında. Ama bizim çocukluğumuzda öyle her şeye dikkat edip de kaç yaşına kadar hayali arkadaşı var bu çocuğun diye bakmamışlardı. Şimdi uzmanlar hayali arkadaşların 3-4 yaşa kadar normal olabileceğini söylüyorlar. 7 yaşından küçük çocukların %67'sinin hayali bir arkadaşı var. Evet, ama yani maksimum 7 yaşından sonra bu hayali arkadaşın artık ortadan kalkması gerektiğini söylüyorlar. Birden fazla hayali arkadaşı olanlar ya da daha büyük yaşta hayali arkadaşı olanların bir uzmana başvurması gerektiğini söylüyorlar. Vardır, belki bizim de vardır. İç sesimiz vardır. Hayali arkadaş bir yerden sonra belki iç sese dönüşüyordur. Olur ya, kendi kendimize konuştuğumuzda laf lafı açıyordur, hani bazen öyle derler ya. Siz yine de işin şakası bir yana bu önemli detayı atlamayın diye ben hatırlatmış olayım. Ha, kendi kendimize sohbet ettiğimiz iç sesimizi dinlediğimiz zamanlarda oluyor. Genelde iç sesin söyledikleri de doğru çıkıyor. Siz yine onun söylediklerini kulak arkası etmeyin. Radyo Ses. Radyo.

0: için önümüzde güzel bir hafta sonu var. Arkadaşlarla, sosyal çevreyle geçirilecek bir ortamın hafta sonunda ruhunuza da, fiziksel olarak sağlığınıza da iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Ve dahi sevdiklerinizle bir araya gelince fikir alışverişi yapmanın, sohbet etmenin de iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Ama işte bu sohbet esnasında illa birilerini çekiştiriyoruz. Peki, erkeklerin kadınlardan daha fazla dedikodu yaptığını söylesem? Araştırmacılar dedikodu alışkanlıkları hakkında sorular sormuşlar insanlara ve erkeklerin kadınlardan ofiste, özellikle iş yerinde, daha fazla dedikodu yaptığı sonucuna varmışlar. Kadınlara fiziksel olarak tehdit oluşturmadan rekabet etme imkanı sağladığını, erkeklerde ise özgüveni geliştirmeye yardımcı olduğunu söylemişler. Yani dedikodu yapmak aslında bir yerde bize faydalı, iyi geliyor vücudumuza, ama tabii dozunu kaçırmadan, kimseye zarar vermeden diyelim.
1: Radyo Ses.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Artık yavaş yavaş gün ışığı azalmaya başlayacak. Önümüzde sonbahar, kış var. Dolayısıyla günler biraz daha kısalacak, karanlık vakitler biraz daha uzayacak ve tabii ki biz yapay ışığı biraz daha fazla kullanacağız. Ancak LED ampul kullanıyorsanız uzmanlar diyorlar ki LED ampullere olan bağlılığımızın kronik tehlike düzeyine çıktığını ortaya çıkartmışlar. Hücresel mitokondrimizi hayati önem taşıyan yakın kızılötesi dalga boylarından kelimenin tam anlamıyla mahrum bırakıyormuş bu LED ampuller. Dolayısıyla modern ışık yayan LED ampullerin enerji verimliliğinde devrim yaratsa da sürekli maruz kaldığımızda bir fizyolojik bedeli olacağını söylüyorlar. Öyle ki mitokondrilerimizi aç bırakıyor ve yavaş yavaş farkında olmadan bir sağlık krizi ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla LED ampullerden ve tabii ki yapay ışıktan mümkün olduğu kadar uzak kalmakta fayda var. Gün ışığı olduğu zamanlarda gün ışığından mutlaka faydalanın. E tabii ki gün ışığından faydalanmak için de gün erken başlayın.
1: Radyo Ses.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hafta sonundan saydığımız Cuma'nın 2 saatini birlikte paylaştık. Bugün de işleri erkenden tamamlayıp kendimizi hafta sonuna hazırladık. Pekala, radyonuz açık kalmaya devam etsin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Biz pazartesi yine görüşelim. Bugünlük hoşça kalın diyorum ben Rania. Mikrofon başından ayrılıyorum ama pazartesi yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Şimdiden mutlu hafta sonları hepinize.
2: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: gerekte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: 餐。
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Sultan. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Sen olmazsa olmadı dersin, sen de bir insansın. Bırak ipin ucunu kaçıversin. Bu devirde aşklar fazla dayanmaz. Seveni de tam sever ama

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: さ。Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vart AQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.